0: Yani çok başarılı bir ses.
1: Var.
0: Kırk ortamı da sizi yoruyup da güzel.
1: Evet,
0: Ne nasıl ekleyeceğim?
1: Number 556-1551-61, time of call 08-29.

0: Tabii ben seni hediye alacaktım.
1: Tabii. Two
0: Guys.
1: Foot Patrol 600 block of Broadway.
0: 600 block of Broadway on foot.